sbagliamo. Le giunta se la sbagliamo. Le giunta se deve smana. Mi lascio un'esa in grana. Stiamo sugli avessi voi, che urso, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego